0: Bueno, y por supuesto terminamos con este partido de Colombia que tiene 8 minutos de descuento. Ya vamos en el minuto 7, queda 1 minuto para el final. Continúa por 1-2 a favor de los cafeteros. Y bueno, vamos a ver si a la postre Colombia logra mantener ese 2-1. Sergio Levinsky, ya revisamos la actualidad y la jornada de hoy en el Mundial. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en los micrófonos de SBS Audio, Australia en Español.
1: Por favor, Carlos, un gran placer y hasta mañana con los partidos que comienza ya la segunda fecha del Mundial, así que vamos a ver qué nos depara, ¿no? Fuerte abrazo.
0: Claro que sí, un gran abrazo, Sergio. Y nosotros así estamos llegando al final de SBS Audio Australia en Español. La cita es nuevamente mañana a la 1 de la tarde. Y yo le recuerdo que también puedes visitarnos en nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como SBS Australia en Español. Y ya estamos en YouTube también. Y hay una posibilidad de hacer el ingreso porque es SBS Spanish /AU. Si no haces eso, te va a llevar al YouTube de nuestra página en inglés. Y mucha atención que Colombia acaba de hacer su tercer y último gol, me imagino. 3-1 el resultado final para Colombia en este mundial. Cuando ya se pasa de los 8 minutos extra, ya me imagino que el árbitro va a finalizar el partido. 3-1, marcador entre Colombia y Uzbekistán. Mi nombre es Carlos Colina. Hasta mañana. Chao, chao.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
3: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri, Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri size aktaracağız. Artık Özbekistan-Kolombiya maçının son saniyelerine girmiş durumdayız. Durum 3-1. Programın ikinci yarısında ise Nothing on in Sydney'nin kurucusu Yağmur İlkyaz var. Sydney'de keşfettiği etkinlikleri sosyal medyada paylaştığı bu popüler projesinin evrimini bize anlattı. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız haber bülteniyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran 14 maddelik mutabakat zaptı imzaladı. Tek Ulus Partisi Genel Başkanı Pauline Hanson'ın dünkü konuşması basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak yorumlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu yönetimi çok sayıda il başkanını görevden alıp bazılarını da disipline sevk etti.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın 14 maddelik bir mutabakat zaptı imzaladığı açıklandı. Metin iki ülke arasındaki ve Lübnan'daki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesini öngörüyor. İran'ın nükleer programının akıbeti gibi pek çok diğer zorlu meseleyi çözecek nihai bir anlaşma için görüşmeler henüz başlamadı. Ancak bu mutabakat metni Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını sona ermesine ve Tahran'ın ticari gemilerin Umman Denizi'ne güvenli

0: su SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: Hukuku veya yerleşik denizcilik kurallarını göz ardı etme niyetinde olduğumuz anlamına gelmez. Aksine eylemlerimiz tamamen uluslararası hukukun sınırları içinde kalacak diyor. Mutabakat metninde ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları, yani 426 milyar Avustralya doları tutarında bir plan hazırlayacağı belirtiliyor. Ki bu, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sürekli olarak inkar ettiği bir husus.
5: They need investment because we did $1.5 trillion, maybe $2 trillion worth of damage.
4: Yatırıma ihtiyaçları var çünkü biz onlara 1,5 trilyon belki de 2 trilyon dolarlık zarar verdik. Dolayısıyla birinin onlara yardım etmesi gerekecek. Onlara yardım edileceğine dair bir garanti yok. Belki komşuları biraz yardım eder bilmiyorum ama biz para yatırmayacağız diyor. Victoria'da muhalefet lideri Jess Wilson bugün Victoria Eyalet Parlamentosu'nun alt meclisine başbakan ve bakanlarına karşı bir güvensizlik önergesi sunmayı planladığını bildirecek. Her 4 yıllık görev süresi boyunca yalnızca bir güvensizlik önergesi sunulabiliyor. Bu önergenin kabul edilmesi halinde 28 Kasım'da yapılması planlanan eyalet seçimlerinden çok önce parlamentonun feshi gerçekleşecek. Victoria Anayasa Kanunu hükümlerine göre önergenin en erken 28 Temmuz'da eyalet parlamentosunun 6 haftalık tatilinin ardından yeniden toplanmasıyla birlikte tartışılabilmesi ve oylanabilmesi mümkün. Pauline Hanson'ın Canberra'daki ilk ulusal basın kulübü konuşmasında medya ve bazı gazeteciler hakkında yaptığı açıklamalar yoğun eleştirilere neden oldu. One Nation Tek Ulus lideri konuşmasında gazetecilere sert eleştiriler yöneltti. Medyayı tartışmaları bastırmakla, işlerini düzgün yapamamakla ve haberlerinde partiyi itibarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı. Ayrıca konuşmasının soru-cevap bölümünde Guardian gazetesi muhabiri Sarah Martin'i hedef alarak kızı Lee'nin One Nation'daki işiyle ilgili sorusuna yanıt verirken Martin'i değersiz bir gazeteci olarak nitelendirdi ve gelecekteki medya etkinliklerinden men edileceğini söyledi. Medya Eğlence ve Sanat Sendikası, Senatör Hanson'ın sözlerinin basın özgürlüğüne bir saldırı olduğunu belirtirken Ulusal Parti Milletvekili Bridget McKenzie ise 9. kanala yaptığı açıklamada parti liderinin bu tutumunun endişe verici bir emsal teşkil edebileceğini söyledi.
6: You need to be able to face the media and the tough scrutiny, but I am concerned that One Nation.
4: Medya ve sert eleştirilerle yüzleşebilmelisiniz. Ancak One Nation'ın hangi medyadan soru kabul edeceğini seçmek istemesi beni endişelendiriyor. Kimi sevip kimi sevmediklerine göre. Donald Trump'ın hangi medyadan soru kabul edeceğini seçmesi sorun olmayabilir. Ancak Avustralya gibi bir demokraside bu durum pek uygun değil diyor. Pauline Hanson'la ilgili daha detaylı bölümü programın ilerleyen dakikaları da size sunacağız. Avustralya'ya kömür torbalarının içinde gizlenmiş 320 kilogramlık bir kristal metamfetamin sevkiyatıyla ilgili olarak 3 kişi hakkında dava açıldı. İthalat olayında rol aldığı iddia edilen bir İngiliz kadın bugün Sydney mahkemesinde yargılanmaya başlanacak. 2026 yılının Nisan ayında resmen suçlamalarla karşılaşan 32 yaşında bir erkek ve 30 yaşında bir kadınsa Ağustos ayında tekrar mahkemeye çıkıyor. Pennington Enstitüsü Avustralya'da uyuşturucuyla mücadeleye ayrılan kaynakların kullanımının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunurken aşırı dozdan kaynaklanan ölüm sayısının şu anda her 3,5 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesine denk geldiği uyarısında bulundu. Kuruluş mevcut yaklaşımın başarısız olduğunu ve aşırı doz kaynaklı ölümlerin artık ulusal trafik kazalarında ölenlerin sayısının neredeyse 2 katına ulaştığını belirtiyor. Kurumun genel müdürü John Ryan, uyuşturucu bütçesinin hala çok büyük bir kısmının tedavi ve zararın azaltılmasına değil, kolluk kuvvetlerine ayrıldığını belirtti.
7: I think we've continued to fund law enforcement.
4: Uyuşturucu bütçesinin 1/3'ünü kolluk kuvvetlerine ayırmaya devam ediyoruz ve zarar

0: azaltma ya da güvenlik girişimlerine neredeyse hiç para ayırmıyoruz. Eğer kanıtları görmezden gelmeye devam edersek ve her zamanki gibi işlerimizi sürdürürsek, aşırı doz ölümlerin artması hem mantıklı hem de kaçınılmaz. Şu anda tam olarak bunu görebiliyoruz, diyor. Avustralya Federal Polisi'nden Başkomiser Vekili Trevor Robinson, yetkililerin piyasa değeri tahmini 296 milyon dolar olan uyuşturucunun tedarikçileri ve kaçakçılığın başlıca aracıları hakkında soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Federal polis görevlileri suç örgütlerinin yasa dışı uyuşturucuları gündelik eşyalara saklayarak gizlemek için büyük çaba sarf ettiklerini belirtiyor. Bu sabah Vodafone'un mobil şebekesinin çökmesi üzerine milyonlarca Avustralyalı telefonsuz kaldı. Kesinti izleme sitesi Down Detector, sabah 10'dan önce Vodafone hizmetleriyle ilgili on binlerce sorun bildirimi aldığını açıkladı. Telekom şirketi kesintiyi doğruladı. Daha önce Vodafone'un çevrimiçi ağ durum kontrol aracı da çalışmıyordu ve müşterilere ağın iyileştirilmesi sırasında bağlantı sorunları yaşayabilecekleri konusunda genel bir hata mesajı gösteriyordu. New South Wales hükümeti bir kültürel yangın stratejisi yayınladı. Bu strateji onay sürecini basitleştirmek amacıyla tasarlanmış olmakla beraber kültürel yakma faaliyetleri yürüten aborjin halkının uzmanlığını da resmen tanıyor. Eyalet hükümeti, sigorta gibi yakma faaliyetlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu belirtip, kültürel yakma faaliyetlerini finanse etmek için bir hibe programı da başlatacak. Bu değişiklikler, orman yangınlarına hazırlık sürecinde aborjinlerin arazi yönetimine daha fazla yer verilmesini öngören 2020 orman yangını soruşturmasının sonuçlarına uymak için yapılıyor. Polis dün Sydney'in güneybatısında meydana gelen ve 1 ve 5 yaşında iki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan kazayı soruşturmaya devam ediyor. Emniyet Müdür Vekili Timothy Coleman, çarşamba öğleden sonra Cabramatta'da bebek arabasındaki çocuklara çarpan aracın direksiyonunda bir erkek sürücünün bulunduğunu söyledi. Coleman, diğer sürücülerin ve tanıkların çocuklara kalp masajı yapmaya çalıştığını, hatta çocuklardan birini kurtarmak için arabayı yan yatırmalarına rağmen çocukların hayatını kaybettiğini belirtti. Coleman, polisin şu anda olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalıştığını belirtti.
1: The driver is 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for medical.
0: Sürücü 56 yaşında bir erkek. Gözaltına alındı ve zorunlu kan ve idrar tahlilleri için Liverpool Hastanesi'ne götürüldü. Kaza soruşturma birimi Fairfield dedektiflerinden gelen polisin yardımıyla bu soruşturmayı yürütecek, diyor. Türkiye haberlerinde ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında il örgütlerine yönelik dikkat çeken kararlar alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısında örgütlere ilişkin değerlendirmeler yapıldığını belirterek alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Sarı, parti içinde kurumsal işleyişi ve disiplin süreçlerini esas alan adımlar atıldığını ifade etti. Alınan kararlara göre Gaziantep, Adana, Malatya, İzmir il başkanları ve Ankara il başkan yardımcısı görevden alınıp yerlerine yenileri atandı. Bu arada Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları da disipline sevk edildi. Ayrıca eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları da disipline sevk edildi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin kurucu iradesidir. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz," dedi. Disipline sevk edilen eski İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çevik, il başkanlığı önünde konuştu. Bu kararın hukuksuz bir karar olduğu, o butlan heyetinin yetkilerinin sınırlarını aşan bir karar olduğunu ve İstanbul İl Başkanı olarak bu kararı tanımadığımızı çok açık ve net olarak ifade etmek isterim, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegeleri 4 kez genel başkanımız Sayın Özgür Özel'i seçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel'dir, dedi. Özgür Özel ise halkımızı görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyoruz diyerek demokrasi nöbeti çağrısında bulundu.
2: Tedbir kararı sonuç doğurmaması gereken bir karardır. Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Bir an önce hele hele disipline sevk yapıp oy verme hakkını kimsenin alamaz.

0: Haksızlar olacak iş değildir. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ifade etmek lazım. Şimdi arkadaşlar teknik çalışmayı yapacaklar. Kendi görevden alınan, yönetimiyle alınan ya da oradaki örgütün feshedildiği illere yönelik olarak ayrı ayrı çalışmalar mı yapacağız? Nasıl genel başkana bina lazım değilse, genel başkan neredeyse genel merkez orasıysa, İl başkanımız, örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır.
1: Adalet Bakanı Akın Gür'le yaptırım istenen maddenin yer aldığı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunun oylanması sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamada Avrupa Parlamentosu üyeleri Avrupa Birliği'nin genişleme politikasının yeniden ivme kazandığı bir dönemde Türkiye'nin demokratik reform eksikliği nedeniyle bu fırsat penceresini kaçırdığı sonucuna vardı. Çarşamba günü kabul edilen kararda 381 lehte, 107 aleyhte oy kullanılırken 171 üye çekimser kaldı ifadeleri yer aldı. Raporun ardından yapılan açıklamada Türkiye tamamen otoriter bir modele doğru hızla ilerlemeyi sürdürüyor. Ana muhalefet partisi CHP'yi ve onun meşru yönetimini hedef alan son dava, demokratik çoğulculuk ve hukukun üstünlüğündeki daha geniş aşınmanın son örneği. Siyasi amaçlar için silaha dönüştürülmüş bir yargının rolünü ortaya koyuyor. Böylesine ciddi bir durum karşısında komisyonun, Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin ve üye devletlerin sessiz tepkisinden derin kaygı duyuyoruz ifadeleri yer aldı. 6 yaşındaki kızını 29 yaşında bir müridiyle evlendiren Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel adli kontrolle tahliye edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde tutuklu sanık Kadir İstekli'ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 19 yıl 9 ay ve anne Fatma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay tarafından geçtiğimiz aylarda verilen kararda ise elde edilen ses kayıtlarının delil niteliğinin değerlendirilmediğini, kızın yaşına ilişkin resmi kayıtların eksik incelendiği ve HTS kayıtlarının değerlendirilmediği ve bazı tanıkların dinlenmediği belirtilerek karar bozulmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından devam eden süreçte sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi ve dosyaya ilişkin yargılama süreci sürüyor. Tahliye haberini İsmail Ağa Cemaati ve Cübbeli Ahmet Hoca büyük müjde olarak duyurdu. Döviz piyasasına bakacak olursak 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 63 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth genelde güneşli 17, Adelaide yağmurlu 15, Melbourne yağmurlu 18, Hobart yağmurlu 16, Canberra yağmurlu 17, Wollongong genelde güneşli 21, Sydney genelde güneşli 23, Newcastle genelde güneşli 23, Brisbane parçalı bulutlu 23, Cairns yağmurlu 27 ve Darwin yağmuru bekleniyor 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz.

0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. SBS Audio uygulamasını ücretsiz bir şekilde cep telefonunuza indirebilirsiniz. Bu arada Kolombiya-Özbekistan maçı 3-1 sona erdi. Şimdi kısa bir reklamımız var. Dönünce Dünya Kupası'nın son gelişmelerini size aktaracağız.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo

0: entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
1: SBS Audio.
2: Kendinizi bulmak için oynata basın.
3: Yahudi Adalia, 准备好了吗?
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics of camp.
2: 60'dan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcastlar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
9: sbs.com.au/audio.
10: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Necat Başar. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Elif Hanım, adalet yürüyüşü yapan Kemal adaletsiz kararlara imza atıyor. Adam resmen Erdoğan'a koltuk değneği olarak atanmış demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, biraz önce belirttim. Günün son maçı Dünya Kupası'ndaki Özbekistan 1, Kolombiya 3 olarak bitti. Ancak belirtmemiz lazım, Dünya Kupası sürprizlerle beraber devam ediyor.

0: Formda İngiltere geçen kupanın üçüncüsü Hırvatistan'ı 4 golle geçerken Ronaldo'lu Portekiz Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne takıldı. Turnuvanın 7. gününe girdik ve bugün K ve L gruplarının maçları oynandı. Önce L grubundan başlayalım. Bayern Münih'in forveti Harry Kane, İngiltere'nin 4 golünden ikisini atarak Hırvatistan'ı mağlup etmesini sağladı. Almanya'da rekor kıran bir sezonun ardından turnuvaya katılan Kane artık Gary Lineker'in İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda attığı 10 gol rekoruna ulaştı. Maçın ilk yarısı 2-2 berabere sona ermişti. Kane, teknik direktör Thomas Tuchel'un takıma ikinci yarıda daha özgürce oynamalarını söylediğini belirtti.
1: He just told us to let the shackles off, calm down. What are we scared of? Let's just go.
0: Bize sadece zincirleri kırmamızı, sakin olmamızı söyledi. Neden korkuyorsunuz ki? Hadi gidelim. En kötü ne olabilir ki? Bir maçı kaybederiz, grubun ilk maçı. Bunu atlatırız, yolumuza devam ederiz. Hadi gidelim ve dünyaya kim olabileceğimizi gösterelim. Bence ikinci yarıda tam da bunu yaptık diyor. L grubunun ikinci maçında Gana Panama'yı 1-0 yendi. K grubunda ise 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile sahaya çıkan Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı 6. dakikada João Neves'in golüyle öne geçmesine rağmen 45+5'teki Joan Vissa'nın golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Ronaldo 90 dakikanın 90'ında da oynadı. K grubunda Özbekistan'da Kolombiya'nın oynadığı maçta ilk yarı Daniel Munzo'nun 40. dakikada attığı golle Kolombiya'nın lehine bitti. Bu arada turnuvanın en çok konuşulan takımları arasında turnuvanın favorilerinden İspanya'ya karşı golsüz berabere kalan Cape Verde başı çekiyor. Ve oyuncuları da bunun etkisini hissetmeye başladı. Bunlardan biri İspanya karşısında Cape Verde'nin en göze çarpan oyuncularından biri olan tecrübeli kaleci Vozinha. 40 yaşındaki kalecinin sosyal medya profili maçtan beri patlama yaşadı. Vozinha'nın maçtan önce Instagram'daki takipçi sayısı 50 binmiş. Şimdi ise 12 milyon. Orta saha oyuncusu Laros Duarte bunun takım içinde eğlence ve tartışma konusu olduğunu söylüyor.
2: Yeah, it's crazy. We talking about it actually every day. And I don't know if this ever happened before.
0: Evet, bu çılgınca. Aslında her gün bu konuyu konuşuyoruz. Daha önce birinin iki günden az bir sürede bu kadar çok takipçi kazandığı bir durum olup olmadığını bilmiyorum. Evet, bu çılgınca. Onun adına mutluyum ve bence bu tüm dünyanın bizi izlediği anlamına geliyor diyor. Bu arada yarın ev sahibi Meksika ile oynayacakları kritik Dünya Kupası A grubu maçı için hazırlık yapan Güney Kore'nin kapalı bir antrenman seansı sırasında ortaya çıkan bir insansız hava aracının yetkililerce etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. İHA'nın takımın hassas

0: çalışmalarına başlamak üzereyken ortaya çıktığı belirtildi. Bu olay, büyük bir ev sahibi seyirci kitlesinin beklendiği yüksek riskli maça gerginlik kattı. Ancak Koreli taraftarlar rekabetin yanı sıra derin bir karşılıklı saygıda olduğunu söylüyor.
1: The brotherhood with Koreans and Mexicans are very strong. You know, like you said, I can't speak for all Koreans.
0: Koreliler ve Meksikalılar arasında kardeşlik çok güçlü biliyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi tüm Koreliler adına konuşamam ama bu sıcak, misafirperver ve dostane bir deneyim oldu diyor erkek. Kadın seyirci de zor bir maç olacak. Bence ne olursa olsun her iki takım da birbirine saygı duyacak ve sevgiyle yaklaşacaktır. Sonuç ne olursa olsun diyor. Bu arada Avustralya milli takımı Socceroos'un çok kültürlü yapısı da öne çıkmaya başladı. Socceroos'un Dünya Kupası kadrosunda yer alan 4 eski mülteciden biri olan Avermobil, Avustralya'nın çok kültürlülüğünü överek bunun ülkeyi dünyanın en iyi ülkesi yapan şey olduğunu söyledi. Nestori, İran Kunda, Muhammed Ture ve Milos Degenek de Avustralya'ya mülteci olarak gelmişti. Mabil, Güney Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak Kenya'daki Kakuma mülteci kampında doğdu ve 10 yaşındayken ailesiyle beraber Adelaide'e yerleşti. Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yayınlanan ve kadronun çeşitliliğini vurgulayan bir videoda oyuncular modern Avustralya'yı nasıl yansıttıklarını anlattılar. Mabil ise videonun neden bu kadar çok kişide yankı uyandırdığını anladığını söyledi.
2: It was a moment to describe what Australia is. And Australia is a very multicultural country, and that's what makes it the best country in the world. In my opinion, is the best country in the world because
0: of that. Bu Avustralya'nın ne olduğunu anlatmak için bir fırsattı. Avustralya çok kültürlü bir ülke ve bence onu dünyanın en iyi ülkesi yapan da bu. İşte bu yüzden dünyanın en iyi ülkesi. Bütün dünya tek bir yerde toplanmış durumda ve Socceroos artık bunun bir simgesi. Tek bir formayı temsil eden birçok farklı kökenden gelen insan var. Bu yüzden benim için bunu yapmak kolaydı. Ayrıca oyuncular olarak hepimizin farklı hikayeleri var diyor. Avustralya Doğu Kıyısı saatine göre yarınki maçların başlama saati şöyle. Çekya, Güney Afrika sabah saat 02'de. İsviçre, Bosna, Hersek sabah 05'te. Kanada, Katar 08'de ve Meksika, Güney Kore'de saat 11'de başlıyor.

0: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
1: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.28'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, son günlerde medyanın dikkatini çeken bir kişiye odaklanıyoruz şimdi. Nothing On in Sydney'nin kurucusu Yağmur İlkyaz. Arkadaşımız Mert Balkanlı, Sydney'de keşfettiği etkinlikleri sosyal medyada paylaştığı bu popüler projesinin evrimini anlattı Yağmur Hanım.

0: Merhaba Yağmur Hanım. Önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Evet, benim adım Yağmur İlkaz. Sydney'de yaşıyorum. 27 yaşındayım ve reklam alanında çalışıyorum.
0: Şimdi Sydney'de yaşayan ve özellikle sanatsal etkinliklerden haberdar olmak isteyen bireylerin takip ettiği Nothing on in Sydney isimli bir projeniz var. Ve takip edebildiğim kadarıyla sosyal medyada gün geçtikçe popülerleşiyor. Bize Nothing on in Sydney'yi anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki anlatabilirim. Nothing on in Sydney'yi bu sene başlattım. 4 ay oluyor galiba. Aslında geçen sene başladım. Ben yurt dışına çıkmıştım 3 aylığına. Yurt dışından geri döndüğümde, ya her döndüğümde aslında Sydney'yi aslında seviyorum ama her döndüğümde hiçbir etkinlik olmadığı için çok böyle bir üzülüyorum, depresyona giriyorum. Ve o depresyondan çıkmak için kendimi biraz zorladım. Yani Sydney'de neler oluyor, kimler ne yapıyor diye biraz daha ona yönelik research yapmaya başladım. Ve yaparken bu öğrendiğim şeyleri internette paylaşmaya karar verdim geçen sene. Ve paylaştıkça insanlar aynı benim gibi hissettiklerini duymaya başladım. Ve İşte videolar çekmeye başladım. Bu videolarda Sydney'deki gençlerin hepsi böyle düşündüğünü fark ettim. Bu daha çok TikTok'ta yayınlıyordum. Bu senenin başında bir arkadaşım, onun adı da Buse, o da Türk, Sydney'de DJ'lik yapıyor. Bana dedi ki bence Instagram'a koyman lazım. Çünkü daha çok DJ'ler ve müzisyenler hep Instagram'da daha çok paylaşıyor böyle şeyleri. O öyle dedi diye Şubat'taydı galiba ilk Instagram'a bir şey paylaştım. Ve nasıl olduysa bilmiyorum ama şimdi 10 bin takipçim var o sayfada. Which is really cool, yani çok heyecanlı
0: Evet.
1: şey oldu benim için.
0: Şimdi dinleyicilerimize söyleyelim. Sayfanız İngilizce tabii. Sırf Türkçe yok.
1: Evet, İngilizce. Nothing on in Sydney.
0: İlginç. Sayfanızı gördüğümde bu biraz sarkastik diye düşünmüştüm. Yani herkes Sydney'de hiçbir şey olmadığından genelde Sydney o konuda eleştirilir. Ben sandım ki siz o sayfayı daha çok böyle aslında bir şeyler oluyor anlamında yaptınız.
1: Evet, ya öyle zaten. Aslında sürekli hem kendim diyordum çok yani yurt dışına gidince insanlar bana soruyordu Sydney nasıl, yani eğlenceli mi falan ve sürekli guys there's nothing on in Sydney diyordum ve arkadaşlarım da hep böyle hissediyordu. So it is

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Hepimizi hatırlatması gerekiyor niyeyse. ama ben Melbourne'ı da çok seviyorum. Orada da çok...
4: etkinlikler oluyor.
3: Evet, etkinlikler oluyor. The creatives in Melbourne. Evet. Herkes birbiriyle çalışmak istiyor, which is very nice. Ama Sydney'in de böyle bir hayatı var. Sadece daha underground, like saklı mı desem... onu işte öne getirmeye çalışıyorum.
4: Şimdi bu projeniz daha da büyürse bir sonraki adımınız hakkında düşünceleriniz veya hayalleriniz var mı?
3: Aslında var. Daha hiç kimseye anlatmadığım bir şey var. Haftaya ya da iki haftaya. Aslında şimdi 10 bin takipçim olduğunda bir event, kendim bir etkinlik yapmak
4: evet.
3: istiyordum. Evet, galiba the next step, yani bir sonraki aşama bu dijital olan dünyayı physical dünyaya getirmek isterim. İnsanları yine buluşturup, Türkçe'de nasıl derim bilmiyorum ama insanları dans etmeye ve birbirine açık bir şekilde rahat rahat arkadaş edinmesini çok isterim. Sydney'de bu biraz eksik bence. So I think that's the next step.
4: Şimdi Nothing on in Sydney sadece sanat üzerine mi yoksa başka konuları da işlemeyi düşünüyor musunuz? Mesela spor gibi.
3: Spor sanmıyorum. Şimdilik benim alanım değil.
4: Evet.
3: Şimdilik yani çok yeni olduğu için daha çok benim eğlendiğim ve benim enjoy yaptığım alanlara focus yapmak istiyorum. Çünkü yani telefonumu açıp video çekerken gerçek bir hisle konuşmak istiyorum.
4: Evet, doğru.
3: Ve spor şu an gerçekten bir heyecanlandığım bir alan değil. Ama sanat, müzik, fashion dünyası benim için daha more interesting for me.
4: Evet. Bugünlerde de Vivid başladı sanırım. Sizin için bayağı bir materyal çıkabilir.
3: Evet, cuma günü başladı galiba. O kadar şeyler oluyor ki aslında bu gelecek 2-3 ayda çok fazla etkinlikler oluyor. Aslında ben bile şey anlayamadım. Ama evet birkaç şey var etkinlik gitmek istediğim. Hem yurt dışından gelen hem Avustralya'dan gelen müzisyenler. Yani kim yaptıysa bu senenin line-up'ı çok iyi yaptı bence. It's very exciting.
4: Yağmur Hanım, normalde hangi işle uğraşıyorsunuz?
3: Ben reklam alanında çalıştım 5-6 sene. Üniversitede de onu okudum.
4: Evet.
3: I did a marketing and psychology degree. So 6 sene o alanda çalıştım. Birkaç sene ajanslarda çalıştım. En son işim de Ben & Jerry's diye bir şirkette çalıştım. Onların dijital reklamını yapıyordum. Ama geçen sene işten çıkıp 3 ay tatil yapmaya karar verdim kendi başıma. Türkiye'ye gittim. Bir ay Türkiye'deydim. Ondan sonra Avrupa'yı gezdim biraz. And geri döndüğümde artık freelance reklam yapıyorum. So değişik şirketler için onların hem sosyal medyasını ve değişik digital reklam ne gerekiyorsa aslında yapıyorum.
4: Yani aslında Nothing on in Sydney sizin bu reklamcılık geçmişinizden yararlanıyor diyebiliriz.
3: Tabii
4: sizin için
3: ki.
4: Bir avantaj.
3: Evet evet tabii ki. Ben zaten eski iş yerlerimde video content çekmem gerekiyordu onlar için. O yüzden çok kolay bir geçiş oldu benim için.
4: Harika. Şimdi sizi daha iyi tanımak adına dinleyicilerimize söyleyelim. Röportaj teklifimizi yaptığımızda Türkçenizden çekinmiştiniz. Türkçenizin
3: çok... Hala çekiniyorum.
4: Bence hiç çekinecek bir durumunuz yok. Gayet güzel anlaşıyoruz ve inanın eminim dinleyicilerimiz de benimle aynı fikirdedir.

0: de ikinci jenerasyon musunuz?
1: Evet, ikinci jenerasyon. Annem babam Türk ve ben anneannemle büyüdüm aslında. Anneannem sadece Türkçe konuşabiliyordu.
0: Evet.
1: O yüzden temelim iyi ama yine de yani siz de anlayabilirsiniz, İngilizce konuşurken de size de oluyordur. Böyle her şeyi ilk önce İngilizce düşünüp sonra Türkçe'ye çevirip konuşana kadar çok yavaş hissediyorum. O yüzden biraz öyle çekiniyorum ya.
0: Aileniz Türkiye'den hangi şehirden geldiler biliyor musunuz?
1: Galiba 1980'lerde geldi annem.
0: Hangi şehirlerden?
1: Biz Çorumluyuz.
0: Çorum.
1: Evet.
0: Hiç bağlantınız var mı hala Çorum'la, Türkiye ile?
1: Evet, tabii ki. Biz ailemizden hala bazıları Çorum'da yaşıyor. Ama daha çok ailecek geri döndüğümüzde İzmir'de kalıyoruz. Ailemi bir de bir kesim de çok Almanya'ya taşındı.
0: Evet.
1: Sürekli yani Çorum'a gidiyoruz diyemem ama senede bir kesinlikle Türkiye'ye geri dönüp ya İzmir, İstanbul, oradan da belki Avrupa yani yapabiliyoruz, we're very lucky for
0: Yani
1: that.
0: hala bir bağlantınız var Türkiye ile.
1: Evet, tabii ki.
0: Harika. Şimdi sizin sayfanızı bulmak isteyenler nereden araştırabilir? Nasıl bulur sizin bu projenizi?
1: Instagram'dan Nothing on in Sydney yazarsanız çıkar. Daha yeni TikTok'a da bir sayfa açtım. Sırf Nothing on in Sydney için. Çünkü önceden kendi sayfama koyuyordum videolarımı ama artık ona da ayrı bir sayfa açtım. So Nothing on in Sydney diye yazarsanız çıkarım.
0: Dinleyicilerimize en son mesajınız var mı ya da söylemek istediğiniz bir şey?
1: Sydney'de yaşıyorsanız bu gece hayatını ve Nothing on in Sydney problemini değiştirmek istiyorsanız sizin de bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Lütfen event görüyorsanız gidin, arkadaşlarınıza gönderin ve meet me outside derim.
0: Çok teşekkürler Yağmur'un.
1: Sağ ol size Mert Bey.
2: Evet sayın dinleyiciler, Bonday Yeri Bey, Yağmur Hanım haklı. Sydney'de hiç gece hayatı yok. İstanbul'da 24 saat hem gece hayatı hem hayat var hem ekonomi canlı diyor. Evet ancak İstanbul'da trafik sorunu bir türlü benim aşamadığım bir şey. Yani bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Gece 2'de 3'te bile trafik yaşanabiliyor. Yani saatlerce trafikte kalabiliyorsunuz İstanbul'da. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones. Servicio no disponible en todas las áreas.
4: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
6: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
7: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe.
2: Sayın dinleyiciler, dün Tek Ulus Partisi'nin lideri Pauline Hanson'ın Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşma hem siyasette hem de medyada büyük yankı uyandırdı. Şimdi söylediklerini inceliyoruz Pauline Hanson'ın. Pauline Hanson, ülkenin en prestijli siyasi platformu.

0: platformlarından olan Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı kapsamlı bir konuşmada Avustralya'nın tek kültürlü bir ülke olması gerektiğini açıkladı. Ayrıca kamu yayıncılarını eleştirdi ve SBS'e sağlanan finansmanı kesme yönündeki One Nation Tek Ulus Partisi'nin resmi politikasını da teyit etti. 10 yıllardır marjinal bir konumda kalan Pauline Hanson son dönemde anketlerdeki yükselişinin ardından prestijli Ulusal Basın Kulübü'nde ilk kez sahneye çıktı.
1: Every attempt has been made for years to silence me. In fact, there are always some people, usually a lot of people.
0: Yıllardır beni susturmak için her türlü girişim yapıldı. Aslında her zaman söylediklerimden ya da yaptıklarımdan, hatta varlığımdan bile rahatsız olan bazı insanlar, aslında çok sayıda insan vardır diyor. Hanson yıllardır Avustralya'nın farklı ulus ve kültürlerden gelen insanlarla dolup taşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia ediyor. Siyasi kariyerini göçmenlik uyarıları üzerine inşa etti.
1: At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism.
0: Bu krizin merkezinde tamamen bozuk olan çok kültürlülük krizi yatıyor. Biz çok kültürlü bir toplum olamayız. Biz çok ırklı bir toplumuz, ancak tek kültürlü olmalıyız. Avustralyalılar tek bir kültürel çatı altında yaşamalıdır diyor. Evde başka diller konuştuğunu belirten her 4 Avustralyalıdan birine hedef alan Hanson, insanların dili konuşamadığı takdirde sosyal uyumun sağlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Basın kulübünün dışındaki protestolar zaman zaman konuşmasının kesintiye uğramasına neden oldu. Mekanın içinde ise senatörün arkasında ücret artışlarına, çocuk bakım desteğine, emekli maaşı artışlarına ve konut satın alınabilirliği önlemlerine karşı çıkmasını eleştiren bir pankart açıldı. Avustralya Federal Polisinden bu olayı soruşturması istendi. Ulusal Basın Kulübü ise pankartın açılmasıyla ilgili görüntüleri ve diğer delilleri polise teslim ettiklerini belirtti. Açıklamada ayrıca protestodan üçüncü şahısların sorumlu olduğu ve kulüp personelinin olayla hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtildi. Bu arada Hanson partisinin iş dünyası yanlısı tutumunu da ortaya koydu.
1: Industrial relations, I can assure you, needs a complete overhaul because it's not working. Businesses also tell me you can't sack people these days. They're on their phones, they don't work.
0: Endüstriyel ilişkilerin tamamen elden geçirilmesi gerektiğini size temin edebilirim. Çünkü şu anda işlemiyor. İşletmeler bana günümüzde çalışanları işten çıkaramadıklarını söylüyor. Çalışanlar telefonlarıyla uğraşıyor, çalışmıyorlar, işe gelmiyorlar, aslında tembeller ve işletmeler bu duruma mahkum durumda, artık bıktılar diyor. Partisinin nükleer enerjiyi destekleyeceğini, kendisinin net sıfır aldatmacısı olarak adlandırdığı İşçi Partisi'nin yenilenebilir enerji politikasını sert bir şekilde de eleştirdi. Sonra da Donald Trump tarzında medyayı hedef aldı. The Guardian, Pauline Hanson'ın kızına devlet tarafından finanse edilen bir iş bulmasında rol oynayıp oynamadığı da soruldu.
1: I've never seen a person that's such a trashy journalist, you know, and what you put out all the time, you've got this obsession.
0: Hayatımda böylesine kalitesiz bir gazeteci görmedim. Sürekli yayınladıklarınızda beni, partimi ve Bayan Reinhardt'ı sürekli yerden yere vurmaya takıntılısınız. Ne yaparsanız yapın bundan sonra röportaj için yanıma yaklaşmayın diyor. Hanson kamu yayıncılarına da saldırdı. ABC'yi büyük şehirlerde abonelik tabanlı bir hizmet haline getirmeyi ve SBS'in finansmanını da kesmeyi planladığını söyledi.
1: The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the
0: SBS ortadan kalkacak. Artık ona gerek yok. İnternet SBS'e duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdı diyor. Bu sözler SBS'in dil hizmetleri konusunda SBS baş siyasi muhabiri Anna Henderson'la şu ateşli tartışmaya yol açtı.
2: I'm talking about in 60 languages help people integrate into Australia.
1: I'm sorry. Is that not part of your platform? I can understand your question. You're going to be without a job. Sorry, I can understand that.
2: Isn't that part of your platform? Isn't that part of your platform, Senator, to integrate people from other countries into Australia?
0: İnsanların Avustralya'ya entegre olmalarına yardımcı olmak için 60 dilden bahsediyorum diyor Anna. Hanson, sorunuzu anlıyorum ama işsiz kalacaksınız diyor. Anna, senatör, diğer ülkelerden gelen insanların Avustralya'ya entegre olmaları ve Avustralyalı olmalarına yardımcı olmak sizin seçim programınızın bir parçası değil mi diye soruyor. Hanson, buraya gelmeden önce İngilizce konuşmayı öğrenmelerini istiyorum. Böylece toplumumuza uyum sağlayabilirler diyor. En yakın destekçilerinden bazıları bile Pauline Hanson'ın Ulusal Basın Kulübü'nün kürsüsüne çıkmasının riskli

0: bir hamle olduğunu ve politikalarının ayrıntılarını ancak şimdi öğrenen bazı seçmenler için bu durumun ona desteği etkileyebileceğini kabul ediyor. Sayın dinleyiciler, şimdi Learn English'in bizim için hazırladığı, Dünya Kupası için hazırladığı bir seriye bakıyoruz. Nigel Kılıç dün go to açıklamıştı İngilizce terim olarak. Bugün de Learn English için İngilizce hammered deyimini araştırdı.
1: Words we use, football edition. Hear it on the pitch. Use it in conversation. Hammered.
2: Hammered. Bu ağır bir yenilgi anlamına gelir. Hammer yani çekiç, bir şeylere vurmak için kullanılan bir alettir. Bu nedenle hammered birçok şeye çok sert, genellikle birçok kez ve çok fazla kuvvetle vurmak anlamına gelir. 19. yüzyıl civarında insanlar hammered kelimesini daha geniş anlamda tekrar tekrar tekrarlanan güçlü bir görüşü tanımlamak için kullanmaya başladılar. Örneğin şöyle.
3: You can stop shouting. You've hammered your point home already.
2: Bu görüşün veya belirtilen noktanın çok net ve ısrarlı bir şekilde anlaşıldığının vurgulanması anlamına gelir. Futbolda hammered kötü bir durumu ifade eder. Çünkü çok kötü bir şekilde kaybettiğiniz anlamına gelir. Tıpkı bir çekicin bir çiviyi tekrar tekrar vurması gibi bir takım diğerini çok fazla gol farkıyla yendiğinde hammered yani ağır bir hezimete uğradı deriz.
3: Manchester City hammered Chelsea yesterday, scoring 6 goals in just the first half.
2: Umarım bir maçta kaybettiğinizde bunu söylemek zorunda kalmazsınız.
4: We got hammered today. Our worst loss of the season.
2: Hammered aynı zamanda çok zor bir antrenman seansı geçirmiş olmak gibi bitkin veya yorgun olmak ya da ezilmek anlamına da gelebilir.
5: We had to do fitness drills all night. I'm absolutely hammered.
2: Ya da uzun bir iş günü içinde kullanılabilir.
3: I've been hammered with extra tasks all day.
2: Ya da şöyle diyebilirsiniz.
6: I feel absolutely hammered. I think I'll go to bed early.
2: Bu ifade Avustralyalıların içki kültürüne de girmiş bir deyim. Alkol tıpkı bir çekiç gibi sizi sertçe vurabilir. Bu yüzden biri çok sarhoş olduğunda hammered yani kör kütük sarhoş diyebiliriz.
4: That's enough beer for you. You're already hammered.
2: Şimdi Victoria Springvale'deki Sister Works'teki öğrencilerimizi dinleyelim. Bakalım bu ifade hakkında neler düşünüyorlar.
7: I use hammered when someone feels overwhelmed.
8: I've heard hammered a few times. I am really hammered from the party last Saturday night.
7: I get the feeling of like I've been hammered by something wrong that happened to me.
9: We were hammered by heavy rain all night.
7: I felt hammered after a long day at Sister Works studying.
10: I get hammered when I work more than 16 hours.
2: Değerli öğrencilerimize teşekkürler. Bugünkü programda bu kadar. Şimdi futbol maçına gidiyorum. Ne? Yüksek sesle söyleyebilir misin? Hezimete uğramamam için bana şans dile. Teşekkürler dostum.

Ben Nilgün Kılıç. Bu podcast'ın Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkının topraklarında kaydedildiğini kabul ediyorum. Bu SBS Learn English'in Word We Use, yani kullandığımız kelimeler programıydı.

Sayın dinleyiciler, şimdi sizle devam eden Dünya Kupası'nda önümüzdeki maçları paylaşmak istiyorum. Yarın sabah 2'de Çekya, Güney Afrika, 5'te İsviçre, Bosna Hersek, sonra 8'de sabah 8'de Kanada, Katar ve sabah 11'de Meksika, Güney Kore var. Bir sonraki gün, cumartesi günü yayınımız yok, ancak maçlar son derece güzel. Öncelikle Türkiye Paraguay'la Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle öğlen 1'de oynayacak. Tekrar ediyorum, Türkiye Paraguay'la Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle öğlen 1'de oynayacak. Maçın başlangıcı öğlen 1. Ve Socceroos Avustralya milli takımı da Amerika, ev sahibi Amerika'yla sabah 5'te oynuyor. Önce Avustralya-Amerika, ondan sonra Türkiye-Paraguay maçlarını izleyebilirsiniz. SBS ve SBS On Demand'de istediğiniz zaman. Evet sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaştık. Bir sonraki yayınımız yarın 19 Haziran 2026 Cuma saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bugün size Bülent Ersoy'dan bir parçayla veda ediyoruz. Dağlar.